0: chocolate, mami.
1: Markaz radyosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bana mı mesela Fransa'ya bala var mı? Fransa'da boğmayayım ben, eşitken ben. Lekin Fransa'ya bayrut kıldım. Görüyorum bazıları Zidane oyunun ahırı da kavun çürdü. Yine kazı boğmayayım. Bittesini bir tekerle koyu aldırıp koysa dedim. Oyunu tohtat koydu. Oyun tamam. Oğuz bitti adam. Kim oynuyordu? Unusuz'a bir kele vurup aldırıp koydu. Kulas unusuz geldi, bunusuz geldi. Bako oylar geldi. Mesaat buldu. Telefon kılıç satıydı. Kim kadar? Ahırda kızıl kerçken. Şimdi görsatı da Zidane'ın çıkar vardı. Bitti oğuz Zidane oynayıp durdu zor. Oyun 40 geçe deken biri geçe delmedi. Bütün cihanı duvardı da. Bunu kadardı biz Özbeklere mi? İki mut kaldan diye. Ham ahırki oyunu bunu. Paraşalli maçıydı bu. Karın kovun çıktı da. Padarın gelene oyununu buzdu da. Bunu sokadı, bunu sokadı. Mayet ve toru kıladı dedim. Toru kıldı dedim. Hiç kanakan gibi etti dedim. Sokadı gancı yok. Zidane praf dedim. Bana körgen bas öyle. Ben öz kızımdan körptüm. Zidane'da hiç kanakan gibi yok. Koyun bir çekezden kete tutuldu. Bir çekezden başta kete tutuldu. İki metre nerede? İtalyalı futbolcu kele tutuldu. Şimdi burası bunu satıp koydu da. Bu eşit kaldıydı. Biz eşitmedik. Şer tohtadı. Ne mi dedi? Bana sen dedin mi dedi? Şimdi aldı geldi de kuhreyi lazerini perseyle çıktı bir de koydu da ne dedi? Tabi dedi ki çıktı da çele söyleyen horozda pıtırladı kaldı tamam. Bu ne kası boğma gel? Bu tüm cihan huuudu vardı. Pıtırla bu yatıptı. Suudi'ye yürüp geldi. Bakı oylar geldi. Masa Allah'a sevişen oldu. Katta karar çıkarışıp kızıl kağıdı korsatı oldu. Zidane şer çıktı geldi. Korkmadı. Kelle koşken korkmadı. Çıkıp geçken korkmadı. Şer de çıkıp geldi. Ahırgı oyunu korkmadı. Ne mi için? Çünkü Zeynettin de o. Bu özümüzde Özbekistan'dan çıkan futbol. Ata bazı tek Özbekistanlı gibi lan. Hani Özbekliği vardı kızıkkan da. Hani hakikat talep kıldı. Korkmadı. Hey dedi. Çimpiyonetin gem dedi. O şey altından bakan kubukin gem dedi. Yüreğde karayın korkma kendi karayın. Oyunin gem dedi. Stadyonin gem dedi. Stadyonini direktörü gem dedi. Sudyaların gem dedi. Aynısı bakavayların gem dedi. Ve bana tomaşaka oturken 150 bin tomaşa benim gem dedi. Ve televizyonda koru oturken gem dedi. Hemen geldi de. Özbek de şerte çıktık et. Hamma huuudu vardı. Şimdi Zidane tamam taş boğram boladı. Fransa'ya kırıtılmayı dedi kendi boğmagen gel. Ertesi ki İtalya hemen esten çıkıp etti. Çimpiyon boğan. Hiç kim istemeyi de aldı. Zidane'ını her günü koruya bozuyor televizyonda. Entüye koysayım kelle koy yaptı. Rentüye koysayım kelle koy yaptı. Ek olsayım kelle koy yaptı. Bek olsayım kelle koy yaptı. Özbekistan birinci kanalı kelle koy yaptı. İkinci kanalı yaşlar, spor, ünlüsü, bunu taşken gelen kelle uçurup koysayım kelle koy yaptı da.
1: Hangama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Vay ozadı, ozaş. Otağım boru zırdacı sotor. Dekşer, lüks oyat, lüks.
2: Vay vastaki ya, Rostam mı? Bizam kaçan olamız da çanı?
4: Nasip kısa, hasbiyisiz dişadı. Kuşan yoruşa nasip gendi olamız. Yok, en kızığı bilesem mi ne mi?
2: Ne mi?
4: Dekşerde boğ var eke. Boğ oldu basın. Hatta ki arıları yan var eke.
2: Vay, basın. Ama öyle bunu çınarlı. Lekin arıları ne mi? Keri, asal bozordan sotvasayan buladık o.
4: Malam şuna kadar böyle odam. Lekin gap bunda mesela.
2: Onda ne mi deyken?
4: Arıları düşman kegenini sezerken.

0: Podcast Radyosu'da Kuldurgiç.
1: Ko'p tashvish qilavermang. Xotiningizni asab kasallik uncha xavfli emas. Bu kasal bilan yuzga kiradi.
2: Doktor, menchi?

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki siz için bana şuna kanki kılıklarız canım gitip gitti.
4: Az aşk. Nime kıldım. Nimege sütge barıp arizi verdi acıraşke.
2: Vay nimege vermeyim mi? Geçen nime kıyanızı bilas mı uzu? Karıya uyağım gene nime kıldı.
4: Ön vakti sınıptı. Nime taklım var bunlar sege.
2: Tövbe kıldım. Yok geçen manyak arap müşikçem dıp erkeledis. Uşancı sütge verdim.
4: Vay sen ahmamıza kursan mı mizem bunda?
2: Vay nimasından kursan bulaman ha? Nimasından kursan bulaman. Dördüncü kavattan taşıp, kanı doğru ayaklar türün için müşikçem deyisiz.
4: Azadır, uzur, bunu sana havarım yok. Uzur.

0: radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, sizlerle öyle ile de kimdir? Bu yüklük keserliği çelengen mi?
3: Manımca yok. Lekence bazı da ukem oylanı boşluğa man deyip koladı.
2: Nazo, ukence acayip boladı. Keçe manyam ukem kundali daftarını yergi taşı varıptı. Kime hayran bolup şahruh ukem. Nama yuna akıllı insan iki oğanım ucun kundali daftarımı ceza olamam dedi. Lekin o köpçülük sırlarımızı hama geti beraddi. Şunu seyoma orta.
3: Kanakası ge?
2: Mana masalan, bugun ertalab kuchugimizni sotib kelmoqchi edik. Keyin bitta xaridor kelib, yaxshi kuchumitsa yaxshi debdi. Ishlamaydimi deb so'ragan ekan, yo'q debdi. Egasiga vafodormitsa, ukam o'ylab o'tirmasdan juda ham vafodor. 5-chi marta sotishimiz debdi.
3: Ha, aslzoda, rostdan vafodor it ekan, xuddi senga o'xshab.
2: Tushunmadim. Bo'tta, mani nima aloqam bor, Nazo?
3: Asanam 2 yildan beri 3 marta tashab ketgan yigiting bilan gaplashib yuribsan-ku?
1: 2 dugon.

0: Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
5: Kaspiyiz o sizge yokadı mı?
4: Ha, yokadı. Ne miydi? Ne mi? Sanki yok muydu mı?
5: Yok, yokadı. Fakat soradım de.
4: Bıptı. Kullas azadı. Ben bugün keçiler kelemen, hop mu? Beni kütmesinden yatı vurgen. Kulur, hop.
5: Hay, kızık sizi. Bir ammette kütüb oturgen miydin?
4: Haydi, gap yoktu, gap de.
5: O'zichi, siz bilan biz sal adashib qo'yganmiz deydi turmush qurishda.
4: Nimaga adashganmiz, bilmayman.
5: Manchi, it yilidagi odamlar bilan tortishib turaman-da.
4: Man hamma yilda tug'ilgan odamlar bilan ko'p tortishaman.
5: Yana bir narsa, agar bilsangiz, it yilida tug'ilganlar goh-gohida quturib turishadi.
4: Yaxshiyam men chayon yilida tug'ilganman-da, sen men bilan yaxshisan.
5: Ha, shunchun ekan-da, har zamonda chaqib olar ekansiz.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Gelin bana o sanatkarlarımızı karayın. Sanatkarlarımız acayip. Sanatkarlar. Hamması tarihte kalış gelen. Oval tarihte kalış için tarihi koşullar ya ki tarihi asarlar icra ediliş gerek. Nima uçun biz Türkiye'nin koşuğunu hazır kadavuram müzikasını işletemiz Türkler bırak da Özbekçen işletmeyiz. Nima uçun Arapça mesela kez Habibi ama yok Habibi bu ket. Ben Habibi diken şairi tanırdım. Peki bu Habibi diken şairimiz ne emez? Bu Arapça söz başka manada diken. Habibi, Habibi ama yok Habibi bu ket. Ondan ki bana İndiskiler koşulup gitti. Onge İranca koşuldu. İranca'dan Afganca, ondan ki Tacikçe, ondan ki sel, pel, bazı kaçımları tiiin dikenceleri Uzbekçe koyar halas. Yakıt tükelen şey. Eşeğen leren. Salam mesen. Ketti. Maşakasam ketti. Ya. Kim eti yaptı? İşi yok. Halkımız yemiş yok. Koçukçular yemiş yok. Ya bu zor şenevan değil bunlar. Ya biz arkada kapketi yapız. Biz yok şekerler. Şunma yapız. Ya ki bu tarihi koşuk emas deyişke hakkımız barga okşap kalır. Koşuklar bolazı bir asır, iki asır, üç asır aitilse mesela hazır eskirgen yok. Mesela eskişe tanav var, yengeçesi, şoku, ağırı, mesela kara gözüm, başka, bana Xorazm lazgileri, yine min yıldan gel aitilse bir kılda durur. Anjon'un polkası, Farg'onani mesela Tongat günçesi ve başka koşuklar, mesela Surxondaryo koşukları, Boysun koşukları,
3: Atacan karan karan nana dan dan dan yan namana dan dan dan elo soriye ka ele uylan koy e kazanın asın olovdu yavrum koydu so içge sarı tüzlü so var ahını koy na onu koy eğlentirip koygen teyge olmasın olovunu fırlayır tatan tutun daha ala koş karak bala bunlar min yıl yaşaydı bunlar. Bunlar tarihi.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: podcast radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zoda karı, Mahmut Taçı arası zor narsa yazışıptı.
2: Ne miyken kani yokçu?
3: Tüyeli, sakız kontinin bilimi işleseyemçi umuma su içmesekken.
2: Hı, şuna kadigim. Manam şunge okşagen bittesini bileme. Fakat o 7 kontinin bilimi içe diyor, bittem işkiliydi miydi?
3: Çumadım, kim hakkıda gapırvasın?
2: Kim hakkıda bolardan o? Yigitim hakkıda de. Kaçan telefon kılım nima kıvasız etsem, havatırama bekarçiliyemez. Şunçaki çankağımı kandırış bilen o varaman digene digen.
3: Hı, şuna kadigim. Bir tam ona sen giyem kıyın orta. İyi, asıl zoda. Anu kuşçali saatiyle işlevattı mı? Üstüge korsat o mu deyin?
2: Ha, ko'rsatdik ama ishlayapti. Har soat boshda uychasidan kallasini chiqarib, soat necha bo'ldi deb so'rab turadi.
1: 2

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Koşnularımız var. Koşnularımız. Vay, opalarımız çıraylı. Koş canavar çayan kalampır yokşaydı. Tülüden zaharmaz atımlı bombanı kislatası aktırıp çakkiller. Astoykilerini karayın. Balkondan yarımını çıkarıyor. Doğru da doğumda başka apamız balkondan yarımını çıkarıyor. Karayın birbirini kod yap kod yap da hey dese bunu he. Boş gülü yapalım. He. Uyan böyle yaptım ben. Sen boşluğa geldim şimdi. He. He leysana he. Romalarım hamle kazıdan oraya he. Kasal mısın? Arka diz misiniz? He. Değil mi? Arka diz misiniz? He. Yok ben ona da diyor. Ben kasalım ha. Ben kim aydı sizce? Aaa. Kasalım aşmış bunlar. Yeterap sahar sizlerden doktor çıkıp diyor doktor. He, doktor çık kesele kesel bok kaladım. Sizler giden soldatlar çık git uruş başlanma yap diyor. Ahmak bulmaz ha. Şu hatından suyun çoğun biladı pelini, nervi neyliğini biladı. Suyun çoğunu çıkıptı. Suyuncu benim koşunu. Ne mege sizge suyuncu veremem? Kayneyiz öldü mü sizge suyuncu veremem? Vay ondan am zorum. Beni kızım üçte oğul tuttu padir ya. Vay eş hatınam galatı da. Hazır da lap üçte lap tutup dursa kız hiç erge tek seni makaladı. Öleyim. Katta kızım et bu. Yıklat kızıyım ben ne mi işim? Büge kirsa ıssık payıtı. Eri canı var. Köyüne gene maykasını geçip taşap, yanan kız bana gel üstü takoyan. Vayyyy, nemen geçip vardı köyüne inetip.
3: Barıdır hiç kim kemedi, yubarıdır.
2: Vay, nemen yapamsam yanan kız bana gel üstü takoyan.
3: Hayır, hoş bırakıp olam ki dedim de.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Gaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ayu gekirim. Televizyonum koysam, televizyonum yanı korsatma yaptı. Hamı yokunu açtım, simini üşemedim. Simini üşemezsen hamı yokunu açıp cay koydum. Ekranda tezkere koyup bana. Ayağı Osman'da çıktı diktir. Çöntayda tangalar hem tökülü yaptı. Assalamu alaikum diye işte onunki hayır çay paykım yiyemiz mi dedi. Kanser bol yaptı. Tezkere ait yaptı. Şirin bola, şekeri bola, tay bola deme yaptı da. Harip bola, garip bola. Uğlab yatsa işte onları höl bola. Yaman körer annası yok olası. Dişadı cuan meydi bolası. Toylarına pitem soymaz togası. Özbekistan televizyonu tükenden gelip bir koşuk bulardı. Esilerde var mı? Kümüş apı razzak vaydardı. Kuyaş ufka koyarken boş. Tileganım sizlerge yakka. Közlerinizde körmeyiz zerre yaş. Akşam ingiz hayırlı bulsun. Tezkeret yaptı da. Kuyaş ufka koyarken boş. Boş ingizge tüsün her sen taş. Közlerinizde körüp duğdu yaş. Akşam ingiz dehşetli bulsun. Çüngizge böcüler kirsin. Hakikaten böcüler torusdaki ucuz kira bol yaptı. Ucuz hani tabutlar açılı yaptı. İçinden ucuz böcüler çıkıyor. Bir tane ötüp et yaptı. Yarım gecesi ikide ne var kabristan? Ucuz? Ucuz! Kaç kal ucuz geldi! Kaçıyorlar! Hiç kim kamattı. Mahallede hiç kim yok. Bittesi koyan özümüz gülsün. Ucuz geliyordu be. Geliyorsa ucuz özden sonra. Aka ucuz kanı. Ha kanı ucuz. Ben ucuz man. Ne mutlu ucuz bu? Ahvalini kara betini yuvasın olasam. Koktu verdin ya ucuz olma öyle. Ucuz aldın açılıp gitti. Yap şamallıysan ki özüm düğmelerini kadar koyamam. Kara karnılarını açılıp gitti. Ucuz can. Ucuz açığı gelip. Ne mi gömeğinden korkma yapsan? Ne mi gömeğinden senden korkuşum kere? Hatunumdan korkmayayım anı senden korkmayayım. Ucuz açık gelip ben seni yiyeyim anı dedi. Ben seni yiyeyim anı! Dese beni yeme. Ben seni yegeni başka narsa verem anı dedi. Bir narsa verirse ucuz alıp yap dedi. Açık dese. Paypağ boladı şirin bolam.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Manchi, bugün anı nodir şok boru fol bün. Uşengi fol açırganı bordum.
4: Yok e?
2: Haa, bilas mı nama dedi? Yakında sızı kolizgi katta kon pul çişereken.
4: Zoru, buluşu mumkin. Manchi, anı kungi latariyemizgi pul yudugi çıksa gerek o.
2: Manam şunakadı buyladım Vostaki. Keyinçi, sızı lavozumizyem kutarılışını etti.
4: Vay, Zoru, rostanım boşluğumuz benzigi çıkarttı. Belki manı oğulugi koyup kalışar, çıkartmaz.
2: Ha, buluşu mumkin.
4: Ozoş, yana nima dedi?
2: Vostaki, yanaçı, siz yakında mandan taşkari yana bitti ayolga uylanarmışsız.
4: Bu gapiyam to'g'ri. Ana ushxonamizdagi ziyoda bor-u. O'shanga anchadan beri gap otsammikan deb yurdim. Voy tilim qursin. Aniq nima dedi deng, folbini?
2: Siz o'zi hozirgina nima dedingiz?
4: Yo'q, hech narsa demadim, Ozoş. Menimcha folbining bu temada noto'g'ri gapirgan shekilli.
2: Shu joyda kechirib qo'yibsiz, Vostaki. Endi o'zingizdan ko'ring.
4: Yo'q, yo'q.

0: Kral Sen Keçer.
1: Kuldirgich.
2: Bir odam qotdi bir daraxtni kesayotgan ekan, uni qorovul ko'rib qolib so'radi. Ha bolam, nima qo'yasan? Bu jon xalaqit bermang. Daraxtning orqasida kimdir borga o'xshaydi, uni ko'rmoqchiman.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aldın gelerçi. Aldın gelerçi. Ama o şey 120'e kırken, 110'e kırıp, mesela yürü yürü yaşa canı götüyüp ki semtirikim işte yürgem işte. Ben hinceye bu kadar, bol diyeydi semtirikim işte. Hiç gayrı ağrımasın işte. Hala bir cem keselemez ben kaçan ulemene gelen. Zirik getken hayattan. Trik bu kadar. Ben hinceye bir katkayan. Lekin trik yürgen de. Kuş kuvatiyen bu kadar. Ne mi o çünkü ularda aşıkça dağmazsa, yugur yugur, vasfasta, uhlaş cahide yemez. Ya ki bir nerolar cahide boğmagen, boğgen o şüphede. Hazır cahide yemez. Hazır hemen nasıl var? Aldıngılarıma diken, atamdan bana ne kal oldu ki ben barz aldım ki kaldıramam ben. Hiç nasıl kama oldu, bugün hiç nasıl kama idi ki. Ya ki ben mesela yüzge kremam mı yok mu? Çünkü ben imara sarışım gereği mi? Samim ben de çaylede umurut gitken. Yüzge kremamı yok, imara sarı. Kere pere yok ya. Hazırgiler uzunu oylamayan, parzanlarını, parzanlarını oylamam. Yine taşkar çıkım de boş bellerde üyle yıkarak var. Şu üyümüz, ben şu üyümüz sal pasra bu kaptı da. Dese kadını çık, haber iki metre kotar bir haber taş kalın koyun kendim. Fundament bakvat diye tutuyuz. Az sevmin kımmat peytip fundament kotarın üstü bir kavat yana kurvarın. İyi böyle çeviriniz gibi de diyor. Neyse şuna yakıtan mı ki? Şuna yakılayın da kim? Zor para böyle eski ban antilen balan kotartıyor. Şimdi yok kaz bu oldu. Başkende bunu ka balan uyu bulmaydı. Bitti bulandı uyamadı televizyon bulandı. İkincisi bu bulandı. Kareyim balan diye yem etme bir şey yaptı. Çiğli yem etme bir şey yaptı. Kottalı yem. Hakikaten bir kızık bir doğrular böyle yaptı.
3: Hangi ama? Ustaları.